0: Pataro tatu wala au to fari uliu sa no mai. Emo, maro.
1: Oh,
0: yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh,
0: Leo, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si,
1: si,
0: si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, Sam fa mamra mamai tau ipu ya emo favor mori pata rofa tu J65 Sam fa mamra mamai tau ipu ya emo